Nadal arıyorsun Sıranya Sürey. Yeri etrafı nalaz antalı. Bir gününe kurt çıksın sandalbonda. Niku mektim andarkayı sabah kanşılı. Tülage niku büyülümde. Nagı çağla andarkayı çağla işte aynı. Namaz aslan pata. Antar ama mayo. Pasayıp kayı yaste andarkayı kurmandırın.